Gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay

Gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay, gürü, vay